sanoat inqilobi yuz beribli qolmasdan yana parlament tuzumi muborlaqqa kelgan edi. Parlament tuzumi qurilsa, fuqarolar parlament vakillarini saylab chiqib, davlatni birlikda idora qiladi. Kang Yovi, Liang Qichao qatorliq ziyolilarning qarishicha, Qing sulolasimi amr farmon tuzumini isloq qilishi kerak edi. Ular qonun qonunni o'zgartirish, yangi qonunni yo'lga qo'yishni tashabbus qildi. Bu ziyolilar yangilikka ko'chish tarafdorlari edi. Qonun qonunni o'zgartirish uchun yangilikka ko'chish tarafdorlari gazet chiqarib, maktab ochib, maqola yozib, hammali joyda o'zlarining ideyasini tashviq qildi. Ayni vaqtda dunyodagi kuchlik davlatlar jungunni bo'lib olish to'lqinini qo'zg'agan bo'lib, milliy krizis borgan sari og'irlashib, yangilikka ko'chish ideyasi kishilar qalbidan shuncha cho'nqur o'rin oldi. Eng oxir ayni chaqdagi podshoh Guangxu Kang Youwei bilan ko'rishib, qonun o'zgartirishni boshlaydi. 1898 yili dehqonlar kalendari bo'yicha Wushu yili edi. Podshoh Guangxu to'limi tit-titliq ichida qoladi. 6 ayının 11-ci günündən başlayıb qısqığını 103 gündə orqa-orqadan bir qatar qanun özgərtiş fərmanı jakarlanıdı. Koji tüzümü islah qılınıdı. İbadətxana, butxanalar məktəbə özgərtilidi. Xəribnin usulu boyunca armiya məşqləndirildi. Adətdəki puxralarının dövləti idarə qılış boyunca fikir təkliflərini verişigə ruxsat qılınıdı. Bəzi konu yamullar bekar qılınıb, yeniliki küçük tərəfdarları vəzifəyə qoyuladı. Aldıraş tineş tüşürülgen bu permalla gerçe üzül kesil kılıngan ıslahat bolmuşu mu, lekin sıştay hu başçılıkıdaki cahillarının menfaatigi berip takılıdı. Ula emeli hukukunu ilgilep durvatkan bulup, kanun özgertiş permalının ızcıllaştırılışıga tozkulluk ve buzgunçılık kılıdı. 9 ayının 21 günü sıştay hu katarlıkla siyasi özgertiş kozgap, padişah Guangxu'yini kamap koyudu. Yangılıkı köçüş tərəbdarlarını tutqun qılıb, qanun özgərtiş pərmanını bekar qılıdı. Kang Youwei, Liang Qichao çət əlgə qəçib gedidi. Qanun özgərtişki qatnaşqallardan Tan Stong, Kang Guangren, Lin Shu qatarlıq 6 kişi şəbqətsizlərcə öldürülüdü. Tarixda bu Wushu yilidiki 6 əzmət dəb atılıdı. Qısqığını 103 gün vaqt içində qanun özgərtiş islahatı məğlub bolıdı. Bu tarix 100 günlük qanun özgərtiş dəb atılıdı. Wushu yilidagi qonun o'zgarishi deb ataladi.